Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı dostu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşacağız. Şayet bizlere mesaj yoluyla ulaşmak isterseniz ne yapıyorsunuz değerli dinleyicilerimiz? Hemen sizlere mesaj yolu telefonlarımızı vermeden önce canlı yayın telefonlarımızı verelim. Evet, 4325 çift 046'dan bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. 4325 çift 046 görüş ve isteklerinizi bizlere bu telefon numarasından iletebilirsiniz. Ayrıca mesaj yoluyla bizlere ulaşmak istersiniz. Ne yapıyorsunuz? Evet, hemen veriyorum telefonlarımız. Evet, 0-178-40-59-873. Tekrarlıyorum, 0-178-40-59-873 telefon numarasından da bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Almanya'da en çok dinlenen radyo, Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

Bu ara bize güzel dileklerini sunan, evet, Rahime Hanım. Evet, Rahime Hanım çok enteresan bir isim. Rahime Ateş. Güzel yayınlar demiş. Sizi ilk defa dinliyorum demiş ama çok merak ediyordum. Hep arkadaşlarım bahsediyordu. İşte böyle Radyo Metropol var. İşte Elif Ergün ve Mustafa Dolaş yayın yapıyorlar. Muhakkak dinle diye 93.0'dan, FM 93.0'dan ve ben de bugün ilk defa dinliyorum demiş sizlere. Kolaylıklar diliyorum. Şu anda kahvemi aldım ve şöyle doğaya bakarken bahçemde böyle bir camekanlı bahçem var demiş. Hem doğayı seyrediyorum hem şu anda kulaklarımda siz varsınız. Evet, sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Ne olursa olsun hareketli şarkıları çok severim demiş Rahime Hanım. O zaman biz de bir dahaki şarkımızı, bir sonraki şarkımızı size ve tüm sevdiklerinize armağan edeceğiz.

Evet, Ajda Pekkan'dan dinledik Eğlen Güzelim şarkısını ve Burcu Güneş Enbe Orkestrası'yla harika bir eserle sizlerle birlikte. Unutma beni çiçekleri diyor. Bu arada güzel yayınlar dileyen Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Nebahat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel yayınlar dilemiş. Biz de kendilerine harika ve güzel bir gün diliyoruz.

Burcu Güneş'in harika yorumuyla NB Orkestra ile birlikte yaptığı bu güzel şarkıyı dinledik. Unutma Beni Çiçeklerini ve Aşkın Nur Yengi'nin yine unutulmayan eserlerinden bir tanesi kulaklarınızda. Bir Zaman Hatası diyor. Ve bu şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Yeşim Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

sırada yine harika bir eser var. Deniz Seki'den geliyor. Zor mu diyor. Evet, bu şarkıda şu anda İnci Hanım radyosunun başında bize güzel yayınlar dilemiş. İnci Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Ayrıca bize güzel yayınlar dileyen Melahat Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve evet, Naci Bey güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine harika ve güzel bir gün diliyoruz. Radyoda evet, Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropolis'iniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

0: Evet günaydın Elif Hanım. Evet, gelen ilk mesajımıza hemen yer vermek istiyorum değerli. Sevim Taran ablamız bizlere yazmış. Günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicileri. Günaydın değerli Elifçiğim ve değerli Mustafa'cığım demiş. Yine güne şahane, coşkulu şarkılarla güne başladınız. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. İyi yayınlar demiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kendilerine harika bir hafta başlangıcı diliyoruz.
1: Evet Sevim ablamıza buradan sevgiler selamlar olsun. Harika bir hafta başlangıcı olsun diyoruz. Ve nostalji şarkıları 90'lı yıllar, 70'li, 80'li yıllarla devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kan ve Gül, İskender Doğan. Harika bir eserle kulaklarınızda

0: papatya denildiğinde herkesin aklına gelen ilk şey seviyor, sevmiyor. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Kelimeleri olabilir. Hayatında en az bir kez papatyalarla bufala bakmayan yoktur sanırım. Herkes için klasik bir hareket olarak bilinen papatya falının kendine özgü bir hikayesi var. Biliyor musunuz bunu da? Bilmeyenler için gelsin o zaman. Papatya denildiğinde herkesin aklına gelen ilk şey seviyor sevmiyor kelimeleri olabilir. Hayatında en az bir kez papatyalarla bufala bakmayan yoktur herhalde. Herkes için klasik bir hareket olarak bilinen papatya falının kendine özgü bir hikayesi var. Kendi kendinize baktığınız papatya falları ile küçük heyecanlar yaşamış olsanız da asıl hikayeyi merak ediyor olabilirsiniz. Günlerden bir gün güzelliğiyle göz kamaştıran bir kelebek kozasından çıkmış ve 3 günlük ömrünü yaşamak için dağlara doğru yol almış. Kelebeğin kendine hayran bırakan kanatları ve eşsiz desenleri gittiği her yere onunla birlikte ulaşmış ve doğaya karışmış. Kelebek dağlardan kırlara doğru uçup konarken papatya da onu seyre dalmış. Kelebek bir anda papatyanın dikkatini çekmeye ve ilgi alanına girmeye başlamış. Artık kelebek dağlarda değil papatyanın etrafında dönüp duruyormuş. Birlikte 3 gün geçiren papatya ve kelebek için ayrılma zamanı gelmiş çatmış. Beraber onca zaman geçiren papatya ve kelebek bir türlü gerçek duygularını birbirine anlatamamış ve son ana kadar beklemişler. Durumu kötüleşen kelebek daha fazla dayanamayarak duygularını açık edip vedalaşmaya karar vermiş ve sevgi sözcükleri bir bir ağzından dökülmeye başlamış. Durum karşısında şaşkınlık geçiren papatya veda sözcüklerine anlam verememiş. Kelebek ise son anda 3 günlük ömrü olduğunu ve bugün son olduğunu söylemiş. Kelebek için son nefesler sayılmaya başladığında ise papatyaya seni seviyorum diyebilmiş. Üzüntüsünü ve şaşkınlığını gizleyemeyen papatyanın tek sözü ise ben de olmuş.
1: Bana çok zor geliyor.
0: Kelebeğin yaşamının son bulması ile birlikte papatya artık eski canlılığını ve neşesini koruyamaz hale gelmiş. Sürekli kelebeği ve son sözcüklerini düşünen papatya belli bir süre sonra cansız ve üzgün bir hal almış. Zamanla kuruyan papatyanın her bir yaprağı tek tek dökülmeye başlamış. Yapraklarını hüzünle döken papatya her düşüşte sadece şu kelimeyi söyleyebilmiş, seviyormuş. Bu hikayeden sonra artık yaprakları düşen papatyalar klasikleşen bir öykünün baş kahramanı olarak anılmaya başlamış. Bu nedenle günümüzde papatyalar ve yaprakları seviyor sevmiyor heyecanı arasında bir bir koparılıyor. İşte hikayesi de bu değerli dinleyicilerimiz. Papatya falları Demet, evet Sağıroğlu'ndan hep birlikte dinliyoruz.

Usta müzisyen Çetin Alp'i dinliyoruz şu anda. Oğlu Ahmet Alp, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına konuk olmuştu biliyorsunuz. Ve bugün de Çetin Alp'in ölüm yıl dönümü değerli dinleyicilerimiz. Evet, Çetin Alp 1947 yılında Malatya'da doğmuştur. Üç evlilik yaşayan Alp ilk evliliğini Ergül Kuğoğlu ile yapmış. Bu evliliğinden Fulya ve bir Filiz adında iki kızı ve Ahmet adında bir oğlu olmuştur. İki evliliğini Şermin Küçük Aslan ile yapan Çetin Alp 19 Kasım 1982'de boşandılar. 3 yıl sonra evliliğini 80'lerde Sunay Yıldızoğlu ile yapan Alp 9 yıl sonra boşandı. Uzun zamandır kalp sorunu yaşayan sanatçı ölümünden birkaç yıl önce enje olmuş ve kalp damarına stent takılmıştı. Sanatçının tek böbreği olmaması nedeniyle ilaçla tedavisi de yavaş ilerliyordu. 2004 yılında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılmıştı. Evet, 1970'lerdeki Altın Ses yarışmasındaki birincilikle atılır ve bu yıllarda Sezen Cumhur Ünal'ın sözlerini yazdığı bir Yunanca şarkıyı 45'lik olarak yayınladı. Sanatçıyla bu 45'lik altın plak kazandırdı. Ardından yine çok tutan 45'liği son defa görsemi yaptı. Yurdayar ve şu anda fonda da dinliyoruz son defa görsem şarkısını. Yurdayar Doğulu ve Zekai Apaydın orkestraları ile birlikte çalışmalar yaptı. Eurovision ardından Los Angeles'teki Dünya Şarkıcı yarışmasında üçüncülük elde etti. Ayrıca 1990'da Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe yarışmasında birinci olmuştur. İngiliz asıllı eski eşi Suna Yıldızoğlu ile 9 yıl birlikte kariyerine devam etmiştir. Birçok 45'lik yayınlamasına karşın tek bir stüdyo albümü çıkarmamış. 1983 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi kısa dalga vokal grubu ile birlikte Opera adlı şarkıyla temsil etmiştir. Los Angeles ve Altın Orfe müzik festivallerinde de yarışmıştır. Güçlü bariton sesi, müzik bilgisi ve Çek Çek adlı 1970'lerin sonundaki hit şarkısıyla da hatırlanmaktadır değerli dinleyicilerimiz. Evet, bugün ölüm yıl dönümü. Kendisine sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Çetin Alp'in son defa görsem şarkısını hep birlikte

Sevgili Ayla, güzel yayınlar demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buradan sevgilerimi gönderiyorum kocaman kendisine. Zeki Müren'den bir şarkı olsun demiş. Ben de kendisine Zeki Müren'in seslendirdiği harika eserlerden bir tanesini armağan ediyorum. Evet, Gözlerin Yeter diyor. Harika bir eser. Umarım hoşuna gider. Evet, Sevim Tarhan ablamız da geleceğim umarım o güne kadar bir aksilik olmaz demiş. Çok güzel bir etkinliğimiz var. Türk Kültür Gecesi Almanlar yapıyor ama içeriğini tabii bütün programı hazırlayan benim. Onlarla birlikte yapıyoruz. Kültürümüzü çok iyi temsil etmemiz gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Bu da nasıl olur? Sizin desteğinizle olur. Orada olmanızla olur. Alkışlarınızla olur. Siz eksik olursanız biz de eksik olmuş oluruz. Lütfen hepinizi bekliyoruz bu etkinliğimize. Gelin muhakkak orada birlikte kültürümüze sahip çıktığımızı görelim. 31 Mayıs'ta olacak değerli dinleyicilerimiz. 31 Mayıs'ta Kurtuğu Palas Beşiktaş'ta olacağız hepimiz ve harika bir programla bütün yörelerimizi gezeceğiz. Hem slaytlarıyla, hem türküleriyle, hem şarkılarıyla inanın çok beğeneceksiniz. Farklı bir konsept, farklı bir konser. Hem lezzetlerini tadacaksınız yemeklerini restoran bölümünde, hem de güzel yörelerimizin kısa da olsa bilgi, çok kısa böyle başınızı ağrıtmadan, gerçekten böyle 1-2 dakika ve ardından güzel eserler gelerek sizlerin ruhunuza dokunacağız değerli dinleyicilerimiz. Kultur in unsere Stadt demiş, Diversity on Stage. Evet, Türk kültürünü işliyorlar Kultur Palast ve ben de onlarla birlikte içeriğini seçtim ve sizlerin huzurunda güzel bir gruplarla harika bir program sizleri bekliyor. Evet, Hamburg Türk Sanat Müziği Lübeck ve Hamburg sizlerle birlikte olacak Mehmet Özkaya Müzik Akademisi olarak. Bunların içinde solistlerimiz, yörelerimizin türkülerini solistlerimiz sizler için seslendirecek. Ayrıca Türk Halk Müziği Haldun Alay'ın orada olacak. Onlar da size belli bir Karadeniz yöresine doğru şöyle götürecekler sizleri. Bizler İstanbul yöresinden başlayacağız. Ege'ye, İç Anadolu, Doğu Anadolu, böyle Güneydoğu Anadolu sizleri gezdireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Ve İç Anadolu demişken biliyorsunuz o Ankara'nın hareketli havaları vardır ya, insanı yerinde oturtmaz, böyle sürekli oynatır. Evet, ritim grubu var. Ben bir ritim grubu kurmuştum değerli dinleyicilerimiz. Evet, ritim grubu da sizlere 3 tane eser böyle yerinizde duramayacağınız şekilde harika bir görsel şovla karşınızda olacak değerli dinleyicilerimiz. Ve bunun yanı sıra da bu şarkılarımıza eşlik edecek arkada slaytları göreceksiniz ve yörelerimizi birlikte gezeceğiz. Gelin hep birlikte bu konserde beraber olalım. Onlara kültürümüzü nasıl sahiplendiğimizi gösterelim değerli dinleyicilerimiz. Evet sevgili Ayla'cığım, zaten her zaman destek veriyor. Çok sağ olsun, geçen sanıyorum 15-20 tane arkadaşını getirmişti. Son Hamburg Türk Sanat Müziği ve Mehmet Özkaya Müzik Akademi Koromuz'un konserine desteğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün destek veren dostlarımıza teşekkür ediyorum bu arada. Ve hepinizi tekrar bekliyorum. Evet, sevgili Ayla'nın isteği üzerine Zeki Müren'den bir eser yolluyorum. Gözlerin Yeter diyor.

0: Evet, bu arada yine güzel bir dilek var.
1: Değerli Yalçın Bey bizlere yazmış, demiş ki günaydınlar Elif Hanımcığım ve Mustafa Beyciğim, güzel bir hafta diliyorum tüm dinleyicilerimize demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Yalçın Dayar, bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz.
0: Evet sevgili Yalçın, bu arada dün Hamburg neydi onların yeni bir ismi var, değiştirdiler çünkü Demokrat Hamburglular
1: platformu
0: evet. Piknikteydi, seni göremedik. Geleceğini söylediler arkadaşlarımız, evet. Ama olsun, biz kısa oradaydık, oradan Lübeck'e geçmemiz gerekiyordu, Lübeck korosunu çalıştırmak için. Güzel bir piknik oldu, kendilerine başarılar diliyoruz, onlar da güzel işler yapıyorlar. Evet, yaptıkları bütün konserler gelirlerini herhangi bir vakfa, herhangi bir yardıma bağışlıyorlar. Hakikaten buradan Erkan Erçin'i ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Güzel işler yaptığı için. Biz de inanın bu yapacağımız gece de aynı şekilde sadece kültürümüzü yaşatmak adına yapıyoruz bu geceyi. Ve bazı konserler vardır da insanlar kendi için yaptıkları konserler yapsınlar tabii ki, kendileri için yapsınlar, bir şekilde para kazanmak istiyorlardır, yapıyorlardır. Ama bazı insanlar vardır ki kültürünü yaşatmak adına yaparlar. İşte orada sizler bu kültürümüze bizlerle birlikte sahip çıkmanız gerektiğini düşünüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sizler sahip çıkarsanız, hep birlikte olursak daha güçlü işler yapabiliriz, öyle değil mi? Daha güçlü işler yaparken karşımızdaki Almanlar olsun, bizi izleyenler olsun, ne güzel iş yaptılar. Kültürlerimize bakın, onlar sahip çıkıyor aslında. Türk Kültür Gecesi'ni onlar yapmak istiyor. Ben sadece içeriğini hazırladım. Bütün konserin yapılması için içeriği ve gidişatı, kimler sahne alacak, bütün organizasyonu ben yaptım. Ama inanın bu kültürümüzü Almanlar sahiplenirken sizler de sahip çıkmanız gerekiyor. Şimdi başkaları para kazanacak diye onların gecelerinde olmak yerine böyle bir gecede olmamız gerekiyor. Çünkü bizler hiçbir şey kazanmadan bu işleri yapıyoruz. Ve bütün işleri, koro çalışmaları olsun, bu gibi etkinlikler olsun, her zaman kültürümüz adına kültür elçiliği yapıyoruz. Ve sadece biz değiliz bu kültürü taşıyan, sizler de bizlerle birlikte bu kültürü taşıyorsunuz. O yüzden gelin birlikte güçlü olalım, birlikte bu konserde Türkiye'mizin yörelerini gezelim ve orada bu güzel konserin tadına varalım diyorum.
1: Evet, bu 31 Mayıs'taki etkinliğimiz için değerli Sevim Taran ablamız iki tane bilet ayırtmıştım diyor hemen. Aynı zamanda değerli Yalçın Bey de diyor ki Elif Hanım diyor, ben de 4 tane bilet almak istiyorum diyor.
0: Evet, Yalçın Bey her zaman destekliyor. Gerçekten kültüre o kadar çok sahip çıkıyor ki ve birçok etkinliğe sahip çıkıyor. Evet, biliyorsun biz olamayacağız malum nedenden dolayı ama katkıda bulunmak amaçlı demiş. Oo, çok teşekkür ediyoruz Yalçın Bey. Sizin eksikliğinizi yaşayacağız. Siz olamayacaksınız ama bir gün önce aslında düğün, bence bir gün sonra misafirleri de alın gelin diyorum. Ne dersiniz? Hepsi gelsinler, şöyle kültürümüzü hep birlikte yaşayalım. Ve ritim grubu olacak bu arada, Fulya.

0: Evet, Yalçın Bey'in Gökhan Sezen hayranı olduğunu biliyoruz. Konserimizde de Gökhan Sezen'i, evet, Hamburg Türk Sanat Müziği Korosu olarak sanıyorum 4 kere getirdik Gökhan Sezen'i. Ve Yalçın Bey de Gökhan Sezen hayranı. İstanbul'a gittiğinde de muhakkak onun gecelerine gidip onu dinliyor. Ve Gökhan Sezen'in çok güzel eserlerinden bir tanesi, bilmiyorum, ben çok severek dinlediğim bir şarkı, Unut diyor ama melodi insanın sözlerini şöyle illa da kendimiz almamız gerekmiyor ama insan içine dokunan, yüreğine dokunan bir melodi ve onun sesi de söylemesi de gerçekten duyguyu insanın içine geçiren bir şarkı. Yalçın Bey, size gönderiyorum.
1: Kolay olmayacak.
0: Bu arada sevgili Ayla, çok güzel farkındalık demiş güzel yürekli arkadaşım. Seve seve geliyoruz canlar, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, ben sana teşekkür ediyorum. Sevgili Ayla, kültürümüze sahip çıktığın için bizle

0: Evet, bu arada sevgili Bahriye Datça'dan sevgiler göndermiş bizlere. Bahriye'cim, buradan da sana sevgiler, selamlar olsun o güzel yurdumuza. Evet, burada olsam biliyorum kesinlikle gelirdin, eminim ona. Sen de sanat dostu bir insansın. Sanatı destekleyen insanlardan bir tanesisin. Çok teşekkür ediyorum. Doğru yerde olmak, doğru kişileri desteklemek her zaman güzel diye düşünüyorum.
1: Evet değerli Bahriye Hanım demiş ki, günaydın Datça'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Emeklerinize sağlık, çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Maalesef orada olamayacağım, sizlere şimdiden başarılar diliyorum demiş. Ve aynı zamanda değerli Mahmut Koçak bizlere yazmış. Bulutlu bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Elif Hanım ve Mustafa Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Mahmut Bey, kendisine çok çok teşekkür ediyorum ve bizler de kendilerine güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Evet, Emel Sayın'ın bu güzel seslendirdiği eseri o güzel yorumuyla, kadife sesiyle Bahriye Uzun'a gitsin, Datça'ya gitsin. Aradığın aşkı söyle, buldun mu diyor.

0: Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile, demiş Türkan Saylan. Bugün ölüm yıl dönümü, bir şarkıyla açılış yapalım ve ardından böyle güzel bir insanı anmadan geçmeyelim. Türkan Saylan türküsü.
1: İşimi bitirdim. Dağdan suyu getirdim. Yıkadım kardelenleri. Gidiyorum. Sorgu başlayabilir. Çektim mutluluğu kuyudan. Kapattım.

0: Boy ölçüşen papatya. Bir daha bak dünyaya. Gökyüzü sıkışmış kuştan. Nar çatlamış öpüşten. Durup baktı pencereden.
1: 13 Aralık 1935'te 35 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişti Türkan Saylan, değerli Radyo Metropol dinleyenlerimiz. Çocukluğunu İstanbul'un Kandilli semtinde geçirdi. Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1963 yılında tamamladı ve 1964 ve 1968 yılları arasında SSK Nişantaşı Hastanesi'nde deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığını almıştı değerli dinleyicilerimiz o dönemlerde. Evet. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ana bilim dalında baş asistanlığına başladı ve 1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere illerinde eğitim gördü ve 1974 yılında Fransa'da ve 1976 yılında İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yaptı kendisi. 1972 yılında doçent, 1977 yılında profesör olmuştur. 1982 ve 1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ana bilim dalı başkanlığını ve 1981-2001 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 1989 yılında Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini kurmak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularındandır ve uzun bir süre genel başkanlığını yürütmüştür. 1990 yılında oluşturulan İYÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev almıştır ve 1996 yılına kadar müdür yardımcılığı ile kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yapmıştır. Dermatolojik kliniği öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli olmuştur. Fethullahçı terör örgütünün organize ettiği Ergenekon operasyonu dahilinde düzmece suç isnatlarıyla 13 Nisan 2009 tarihinde oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDD'nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapıldı. Bazı ÇYDD yöneticileri gözaltına alındı. Birçok bilgisayar ve belgeye el konuldu. 2009 yılında hayatını kaybeden Türkan Saylan, kumpasın çökmesiyle 2019 yılında davadan beraat etti değerli dinleyicilerimiz. 1976 yılında deri ve sinirleri tutan bir enfeksiyon hastalığı olan lepra cüzzam çalışmalarına başlamıştı. O dönemlerde Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurmuştur. 1986 yılında kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yapmıştır. Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucu üyeliğini ve başkan yardımcılığını yapmıştır. Avrupa Dermatoloji Venerolojik Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nde üyelik yaptı. Dermatopoloji Laboratuvarı'nın da Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkilerle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kuruluşunda yer almıştır. 1981-2002 yılları arasında da 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi başhekimliğini yapmıştır ve 1957 yılında Mustafa Orge ile evlendi ve bu evliliğinden iki oğlu olmuştur. Biri grafiker, diğeri hekim, iki oğlundan iki torunu vardır. Hayat hayatının son 17 yılında meme kanseri hastası olan Türkan Saylan 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04:45'te 74 yaşında aramızdan ayrılmıştır. 2009 yılında Ayşe Kulin yazdığı Türkan Saylan'ın hayatının anlatıldığı Tek ve Tek Başına Türkan adlı roman 2010 yılında senaryolaştırılarak televizyon dizisi olarak ekranlara da gelmiştir değerli dinleyicilerimiz. Evet, Türkan Saylan'ın Türkiye'ye gerçekten büyük emekleri olan ve özellikle çocuklarla ilgili çok çalışmaları vardı. Şu kelime o kadar önemli ki, eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa sönmeye hakkın yoktur demiş. Işıyacaksın ölüme saniyeler kalmış olsa bile demiş sevgili Türkan Saylan.
2: Evet değerli Türkan Saylan'ın yine bir yazısı. Bizim dedikoduya ve eleştirmeye vaktimiz yok. Bizim çalışmaya ve ülkemizin insanlarını aydınlatmaya ihtiyacımız var.

bağışladım düşmanı. Kansere boncuk bağladım. Çiçekli çember sarındım. Gidiyorum.

eğitim demişken, kültürümüze sahip çıkma demişken, Lübeck'ten sevgili Müjgan Hanım da günaydın değerli Elifçim ve Mustafa Bey demiş. İyi ve güzel haftalar diliyorum. Ne kadar İzmirli olsam da Gesi Bağları'nı rica edebilir miyim demiş. Evet, kendisi Lübeck'te çok güzel işler yapıyor. 23 Nisan'ın da kutlanmasında gerçekten oranın başkanı olarak ve Gülden Hanım da ikinci başkanı olarak harika bir organizasyon gerçekleştirmişlerdi 23 Nisan'da. Günaydın demiş Gülden Hanım da. Elifciğim ve Mustafa Bey, tüm Metropol dinleyicileri, size iyi yayınlar. Herkese ve sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Yıldız Tilbe'den bir şarkı çalarsanız memnun olurum demiş. Lübeck'ten sevgiler, selamlar. Bizden de Lübeck'e sevgiler, selamlar olsun. Evet, biraz önce Türkan Saylan'ı andık. Bugün ölüm yıldönümü kendisinin. Ve o kadar güzel işler yaptı ki kendisi. 1989 yılında kurulan Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ni kurmuştu kendisi, biliyorsunuz. Ve şunu demişti Türkan Saylan: bir kız çocuğunu eğitilirse bir aile aydınlanır, bir aile aydınlanırsa bir topluma dönüşür demiş. Toplum dönüşür ve felsefesine yürekten inanıyordu. Ve ÇYDD'nin liderliğinde Türkiye'nin en büyük eğitim seferberliklerinden birini başlattı. Özellikle kırsal kesimlerde maddi imkansızlıklar veya toplumsal baskılar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarına ulaşmak için yola çıkmıştı. Baba beni okula gönder ve kar delenler gibi projelerde on binlerce kız çocuğunu burs imkanı sağladı. Bu da çok önemli değerli dinleyicilerimiz. Evet, iyi ki diyoruz böyle Türkan Saylan gibi çok önemli kişiler bu dünyaya gelmiş, damgasını vurup gitmiş. Biz de kendilerini saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz değerli dinleyicilerimiz.

sıradaki şarkımız değerli Sevim Taran ablamızın isteği üzerine Aldırma Gönül türküsünü çalar mısınız demiş. Gayet tabii ki değerli Sevim Taran ablamız için Aldırma Gönül kulaklarınızda.

0: Evet, sıradaki şarkımız Yıldız Hilbe'den gelecek değerli Gülden Albay isteği üzerine. Evet, buradan Lübe'ye selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Evet, Yıldız Hilbe'den Hoşça Kal şarkısını seçtik kendisi için. Bu şarkıyı da çok güzel seslendirmiş. Evet, Gülden Albay'a ve tüm sevdikleri için geliyor.
0: Aynı zamanda değerli eşi, değerli dostum Fecri Akif Albay'a da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Sezen Aksu'nun seslendirdiği harika eserlerden bir tane Ruhuma Asla diyor. Evet, bu şarkıda şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Tamer Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor. Güzel yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine öncelikle. Yetim.

ne zaman bir şeyi yapamam, yapmamam gerektiğini düşünsem canım inadına onu yapmak istiyor. Örneğin her diyete başladığımda daha çok acıkıyorum, her şeye yemek istiyorum ya da biraz tasarruf yapayım, bu ay lüzumsuz hiçbir şey almayacağım dediğim anda kendimi alışveriş sitelerinde saatlerce dolaşırken buluyorum. Her şeyi beğeniyor, her şeyi almak istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok merak ediyorum. Sizin de fikirlerinizi bizlere yazın diyorum. Evet, çocukken de böyleydim. Annem dışarı çıkmama izin vermeyince aklım fikrim dışarıda olurdu. Aslında yaşadığım şey sadece bana özgü değil. Öyle değil mi? Sizlere de muhakkak böyle duygularınız oluşmuştur. Bu durum psikolojide yoksulluk etkisi ya da ters tepme olarak adlandırılıyor değerli dinleyicilerimiz. İnsan zihni ister yemek, ister para, ister hareket olsun, özgürlüğü her kısıtlandığında böyle bir direnç gösteriyor. Yasaklanan her şey daha cazip hale geliyor. Yani bir şey yapma hakkın elinde alındığında beyin onu ulaşılması gereken bir hedef gibi algılıyor. Bu yüzden diyetteyken normalde ilgimiz çekmeyen yiyecekler bile bir anda değer kazanıyor. Yasakları sevenlere duyurulur bu arada. Uzmanlara göre bu tepkiyi kontrol etmenin yolu kendimize bakış açımızı değiştirmiş. Evet, değiştirmekten geçiyormuş. Öncelikle yasak gibi kelimeler kullanmak yerine kararlarımızı bilinçli tercihler olarak tanımlamak önemliymiş. Örneğin çikolata yememeliyim demek yerine şu an çikolata yememeyi tercih ediyorum çünkü vücuduma iyi bakmak istiyorum demek zihni rahatlatıyormuş. Çünkü beynimiz tehdit olarak algıladığı her şeye karşı savunmaya geçiyor değerli dinleyicilerimiz. Benim yöntemimse biraz daha farklı. Bugüne kadar istediğin kadar yedin. Çok şükür şimdi bir süre yemesen de olur diyorum kendime. Bence herkesin kendini ikna etmeye şekli farklıdır. Öyle de olmalı. Ben mesela bazen diyorum ki değerli dinleyicilerimiz, şimdi yediğimde doyacağım zaten, fazla da yemiş olacağım. Ondan sonra diyeceğim ki ya neden yedim bu kadar yemeği, kendimde suçluluk duygusu hissedeceğim mesela. Bir başka yöntem de kendimize küçük serbestlik alanları tanımakmış. Zaten katı kurallar uzun vadede pek sürdürülebilir olmuyor. İnsan bir noktada pes ediyor değerli dinleyicilerimiz. Diyet yaparken haftada bir ödül örgünü koymak ya da bu ay hiç alışveriş yapmayacağım demek yerine kendine küçük bir bütçe ayırmak süreci hem kolaylaştırıyor hem de kontrol duygusunu güçlendiriyormuş. Tabii o küçük alışverişin ucu genellikle kaçıyor, devam ediyor ama diyet konusunda ruhun da besine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dışarı çıkmışım, misafirliğe gitmişim, seyahatteyim, asla diyet yapmayacağım diye kendimi zorlamam. Sonuçta hayat kısa, güzel anılar biriktirmek, hayattan zevk almak da insanın önemli ihtiyaçlarından biridir, öyle değil mi? Ayrıca misafirliğe gidilen bir evde diyetteyim deyip sunulan ikramları geri çevirmek olur mu değerli dinleyiciler? Olmaz yani. Bana çok kaba geliyor. Ev sahibi misafiri mutlu edebilmek için o kadar emek veriyor ki siz diyorsunuz ki mesela orada ben diyetteyim. Oldu mu? Olmaz. Bir başka önemli nokta da şu, bu kararı neden aldığını unutmamak değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu kararı neden aldık onu unutmamalıyız mesela. Yani birçoğumuz unutuyoruz bunları, neden bu kararı aldık falan diye. O anki geçici dürtünün değil uzun vadeli hedefinin peşinde olduğunu kendine yeniden hatırlatmak önemli bir mesele. Canım tatlı mı çekti? Bir durup sor kendine, gerçekten aç mıyım yoksa sadece sıkıldım mı? Evet, belki biraz tuhaf hissediliyor, hissettiriyor ama bu tür sorular otomatik tepkilerden bilinçli tercihlere geçmeyi sağlıyor. Sonuç olarak insanlar en çok katı yasaklardan zorlanıyor. Çünkü insan zihni tamamen baskılanmayı değil, seçim yapabildiğini hissetmeyi istiyor. Yani kalıcı değişim kendine savaş açarak değil, kendini tanıyarak mümkün oluyor. Çünkü asıl mesele canının her istediğini yapmak ya da kendini tamamen mahrum bırakmak değil, dengeyi kurabilmektir değerli dinleyicilerimiz.
Bu yazı umarım herkese bir mesajdır. Yasak cazibesi başlığı altında Pınar Erişen kaleme almış. Muazzez Ersoy'u dinliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, içimdeki özlemi diyor.

0: Evet, sıradaki şarkı Havam Yerinde. Kimin havası yerinde olsun? Hepimizin havası yerinde olsun. Evet, ne dersin?
1: Bugünkü son mesajımız Lübeck'ten değerli dostum Fecri Akif Albay bize yazmış. Demiş ki günaydın sevgili Elifçiğim ve dostum Mustafa ve Metropol dinleyicileri. İş deposu yoğun olduğu için ancak şimdi sizlere yazabiliyorum. Güzel yayınlar diliyorum. Dünkü koro çalışmamız çok verimli geçti. Güzel bir başarılarda birlikte olmak dileğiyle Lübeck'ten sevgiler, saygılar demiş. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin demiş.
0: Evet, biz de bütün sevdiklerine gönderiyoruz. Havamız Lübeck'te de yerindeydi. Burada da yerinde. Tüm dostlarımızın da yerinde olsun. Fecri Bey'in de yerindedir muhakkak. Evet, güzel. Bu güzel şarkıyı kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. İsteği üzerine tabii ki. Bu şarkı da zaten bizim Aşkın abimizin güzel yüreğinden dökülen sözler. Artık hangi duygularla yazdı bunu, havası yerinde? Muhakkak yine bir aşık olmuş.
1: Evet, sözleri değerli Aşkın Tuna abimize ait.
0: Evet, kulakları çınlasın. İstanbul'a sevgiler, selamlar olsun değerli dinleyicilerimiz. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bu arada Türkiye'nin çok önemli miras taşlarından biri olan Türkan Saylan'ı andık. Onu unutmadık. Onun güzel sözleriyle ben kapatmak istiyorum. Ben diyor sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir hekimim. Ülkemi insan haklarına ve hukuk saygılı demokrasiye inanan, hükümetlerin idare etmesini isteyen bir vatanseverim. Hayatım boyunca tek isteğim iyi ve dürüst insan olmaktı. İyi ve dürüst insanlarla birlikte yaşamaktı. Evet, hepimizin isteği de bu. Sevgili Türkan Saylan'ı tekrar sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik.
1: Evet, hoşça kalın. Bizler çarşamba günü saat 10-12 arası yine burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Hoşça kalın efendim.
0: Gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçekleştiği huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta başlangıcı olsun. Hoşça kalın. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteydik. Ne diyoruz? Hoşça kalın, sağlıklı kalın ama Radyo Metropol'de kalın. Çarşamba günü birlikteyiz.